Köşk keserdim yatağı gel derdim ortağı. Köşk keserdim yatağı gel derdim ortağı. Yatak nardiken oldu senden ayrı yatağı. Yatak nardiken oldu senden ayrı yatağı. Oldum yer geldim sana üstüme topa sana. Kemençeyle çaldığını uyur.